Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz hem oğlum.

Doğum toprağa muhtaç, tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtaç. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğüme umacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacağım.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: radyosunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
1: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
2: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
3: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
4: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
5: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
4: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
5: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
6: İlaç gibi radyo.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: İşim.
1: Efendim Allah kimseye dert verip derman aratmasın. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses diyerek harika bir pazar gününde 12'ye kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. 5 Temmuz 2026 pazar 09.05 Türkiye'nin saatleri ve Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. İnşallah 12'ye kadar birlikteyiz. Efendim Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun her daim kraldayız kardeş diyen bütün güzel yüreklere sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim hemen ne yapalım? Şöyle nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, neler istiyorsunuz, bizlerle paylaşmak istediğiniz ne varsa hemen WhatsApp mesaj hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımız. Devrede mesajlarınızı alayım, kimler ne istiyor, kimler neler neler düşünüyor, şöyle biraz sohbet edelim, hatta biraz dedikodu yapalım, kaynatalım ortamı. Hemen tabii yine Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yine mesajlarını bana ulaştırma adına oradan da gönderebilirler diyerek hatırlatmamızı yaptık. Kral'a selam, damara devam diyen güzel dostlar. Şöyle ufaktan orta ritim şarkılarla bir babalar restaliyle ısınma turlarımızı gerçekleştirelim. Sonrasında neşeyi, muhabbeti, keyfi, güzelliği zaman zaman hareketli şarkılarla, kimi zaman damar şarkılarla Kral FM'de tadını çıkartmaya devam edelim. Efendim 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberindesiniz. Tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Sensiz olmaz. Tabii ki her şey karşılıklı. Her şey karşılıklı. Adam birisini seviyorsa, sevgisinden karşısındakinin haberi yoksa, eğer bunun için bir karşılık alabilme imkanı yoksa, o sevgi neye yarar ki? Günaydın ve iyi pazarlar İstanbul'dan Ayla, Şarkı annem, Emine ablam Ayşe, Cemile, Aynur ve abim ne demiş? Cengiz, Mete, kardeşim, yeğenlerim için demişsin ama biraz karışık mı oldu? Ben mi karışık okudum bilemedim. Melih kardeşim Kocaeli'nden Mehmet özledin demiş. Eyvallah abicim. Ne demiş? Günaydın, iyi yayınlar. Aşure yapıyorum senin eşliğinde Melih demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. İnşallah Allah kabul etsin. Keşke olsa da biz de yesek. Şifa olsun inşallah. Melih abi Hamdullah Yüce İzmir Menemen Kesikköy'den Mahsun Kırmızıgül'den bir şarkı demişsin ki listede var, çalacağız inşallah. Efendim ne dedik? 0532 703-92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımızdan, ayrıca Instagram kullanan dostlarımızdan Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını ulaştıracaklar. Muhterem Peko, çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum Melih. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Mert, çalışmalarımız devam ediyor. Seni de severek dinliyoruz. Kayseri'den selamlar Melih, iyi yayınlar. Özel meslek edindirme kursunda çalışan eşim Arzu Hanım'a bir şarkı istiyorum demiş sevgili Muhittin. Burhan Kuday, Melih Bey'i severek takip ediyorum. Mardin Kızıltepe'den demişsin. Oo canım, selamlar olsun Mardin'imize de buradan. Günaydın Melih, seviliyorsun. Hayırlı sabahlar, mesaideyiz. Eskavatör operatörleri için bir şarkı çalar mısın demiş. Hay hay, çalarız tabii ki. Bütün emek veren, ter akıtan, ekmeği uğruna mücadele eden, cumartesi pazar demeden, İşinin başında olan bütün güzel dostlar, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. 12'ye kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri sürüyor. Akşam saat 23'te Brezilya-Norveç maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise Meksika-İngiltere karşılaşması var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Melih'in Sevgi Çemberi.
3: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Nedir sevgili Ümit Pesen, Ümit abimiz Türkiye'de gerçekten müziğe damgasını vurmuş muhteşem şarkıların yorumcusu. Eyvallah dedik, şahane bir pazar sabahına misafir ettik Ümit Pesen'i. Hemen devam edelim, 9.34 saatler, 12'ye kadar Kral Efendim Melih'in sevgi çemberi devam edecek. Yine pazar sabahları böyle kahvaltı sofralarından, neşe-i muhabbetten, aile saadetinden, güzellikten, uykudan gibi değişik değişik güzelliklerden bahsediyoruz ama bir yandan da tabii ki farklı farklı sektörlerde çalışan, didinen, cumartesi demeden, pazar demeden çalışan dostlar var. Mesela şehirler arası otobüs şoförü Tayfun. Şu an seni Antalya'dan dinliyorum. İstanbul'da olan eşim Gülay için bir şarkı istiyorum demiş. Şoförlerin gecesi yok, gündüzü yok diyor. Allah kolaylıklar versin. Kazasız belasız inşallah. Almanya Lünen şehrinden tüm Kütahya Altıntaşlara bir şarkı demiş sevgili Osman Karaman. Melih Bey günaydın. Hasan Danimarka'dan seni bugün eşim Asya ile birlikte dinliyoruz. Senden bir ricamız var. Konya'da bulunan torunumuz Azra'nın doğum günü. Adımıza tebrik edersen mutlu oluruz demişler. Azra bugün 5 yaşına giriyor. İnşallah nice güzel yılları sağlıkla sıhhatle nasip etsin inşallah Mevlam. Sevgili Asya Hanım'a, sevgili Hasan Bey'e ve torunları Azra'ya doğum günü şarkısı olsun inşallah. Şöyle yapalım o zaman, şarkının yerini değiştireyim. O şarkıyı sonra çalalım ki. Evet, böyle yapalım. Gönüller hoş olsun. Efendim ne yapıyoruz? WhatsApp mesaj hattımız devrede. 0532 703 92 çift 0 Kral Efendim WhatsApp mesaj hattımız. 0533 703 92 çift 0. Buradan mesajlar alıyoruz. Bir yandan da Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şöyle isteklerini, mesajlarını ulaştırmaya devam ediyorlar.

0: Ya indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Melih'in sevgi çemberi.

Geçmişten günümüze şahane şarkıların yeniden derlenip yeniden şahane bir şekilde Mahsun Kırmızıgül tarafından yorumlanması bizler için bir sürpriz ve güzellik oldu. Böyle hoş bir Azeri türkünün de bu repertuarda var olması da tabii ki bizlere neşe katmış oldu. Melih Baba günaydın, yayınlar Gaziantep'ten, Anıl ben. Biz de Gaziantep'imize selamlarımızı gönderelim. Melih'ciğim halk otobüs şoförüyüm, sabah kralla başlayıp kralla kapatıyorum, İyi ki varsınız demiş. Sevgili Mehmet kardeşim selamlar olsun, buradan kolaylıklar diliyoruz. Hacer, şu an eşim ve kızımla Sıla yolundayız. Memlekete gidiyoruz Avrupa'dan. Eşim için bir istek istiyorum, seçimi sizlere bırakıyorum demişsiniz. Hayırlı yolculuk dileklerimizi iletelim. Elbette ki yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Sıla'dan gurbete doğru tabii ki beklentiler artıyor. Gurbetçi dostlarımız da Sıla'ya doğru yollara koyuluyor. Lütfen önce dikkat edelim. İnşallah hayırlısıyla, sağlıkla bir şekilde sevdiklerimize kavuşmayı nasip etsin Mevlam. Hakan Akça Kuşadası, güzel Çamlıca'ya biz de selam edelim. Çok sevdiğim birisine ve tüm güzel Çamlıcalılara bir şarkı demişsin. Hay hay diyelim. Ben Seydullah Hatay'dan tır şoförü, şu anda İstanbul'dayım. Bir isteğim var, canımdan çok sevdiğim Antalya L tipi cezaevi A9 koğuşunda yapmakta olan eşim Kader Ateşe ve arkadaşlarına bir şarkı istiyoruz. Onsuz yolların tadı, Allah'ım tüm mahkumlara sevgilerine kavuşmayı nasip et demiş. Sevgili dostumuz vesilenle tabii ki yine kader mahkumlarımıza ve onların yollarını gözleyen yürekleri yaslı tüm güzel insanlara da Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim. Efendim 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj attığımız. Hemen beraberinde de Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altına da yine mesajlarını, isteklerini yazan dostlarımızın isteklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. 12'ye kadar birlikteyiz.

Bu yaza damgasını vuran eskilerden ama eskitilememiş muhteşem klasiklerden keyifli bir türkü. Fırara gel ki görem sevgili Murat. Murat Kurşun, selamlar olsun dosta. Günaydın, mutlu pazarlar. Eskişehir'den Hüseyin ailem için bir şarkı demişler. Eskişehir'e biz de selamlarımızı gönderelim. Antep'ten Ökkeş, bütün şarkılar senin olsun sevgili kardeşim. Gününüz aydın olsun, rica etsem Kibariye'den bir şarkı çalar mısınız diyor. İzmir Menemen'den, Emir Alim'den selamlar, ben Serdar. Şu an tarlada patlıcan topluyoruz. Biricik eşim Hülya ve çocuklarıma bir şarkı demişsiniz. Tabii ki hani böyle gidip istediğimiz meyveyi, istediğimiz sebzeyi alıp işte marketlerden, pazarlardan yiyoruz, içiyoruz. Şükürler olsun Mevla'ya. Ama bunların tabii ki çok ciddi manada emek verilerek çalışan ve bunların bizim sofralarımıza ulaşması için ciddi manada fedakarlıklarla mücadele eden insanlar var. Tarlalarda, bağlarda, bahçelerde çiftçilik yapan bütün güzel dostlara da Rabbim kolaylıklar versin. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bursa'dan Recep, kral dinleyicilerine selamlar demiş. Damar bir şarkı istiyorum Baba Ferdi'den diyor. Hay hay. Bakalım şöyle bir sıcak sıcak çıkıyor pideler demiş. O ne diyor? Tuncay Tuncel'den bir şarkı. Mehmet Ali Büyük Karagöz, çalışıyorum, dükkandayım, sevgiler saygılar. Denizli Tavas'tan pideciymiş kardeşimiz. Vallahi maşallah, resmini de atmış, çok güzel görünüyor. Yiyenlere şifa olsun, sizlere de kolaylıklar dileyelim. Efendim bu saate noktayı Bülent Serttaş yorumuyla ne yapalım? Koyalım elbette. Eller yukarı. Bülent Serttaş son hiti, yine tabii yaz ayı geldiğinde sanatçılarımızın da hareketli tempolu şarkılar eşliğinde yazın insanlara enerji verecek güzel eserleri sunmaları da ayrı bir güzellik. Tadına varalım biz de. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Melih'in sevgi çemberi.

Hani her şeyin azı karar, mutlaka çoğu zarar ama seven insan da kıskanacak kardeşim yahu. Kıskanmazsa niye sevsin veya sevdiğini nasıl hissettirsin değil mi? İnsan sevecek ve sevdiğinde kıskanacak, gözünden sıkınacak. Bu arada Avrupa'da, Türkiye'de, daha doğrusu dünyanın dört bir yanında etkisini arttıran ejderha sıcaklıkları klima ve havalandırma sektöründe büyük bir patlamaya vesile oldu deniyor haberde. Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klima stokları tükenirken Avrupalı firmalar tedarik için Türkiye'ye yöneldi. Türkiye'de iç pazarda da hareketlilik artarken Haziran'da klima montaj talepleri %140, gaz dolum talepleri ise %243 yükseldi demiş haber. Gerçekten bu yıl çok sıcak geçecek. Günlerdir, haftalardır, hatta aylardır uzmanlar uyarıyor. İnşallah Rabbim sağlıkla, saatle, güzellikle tadını çıkartabilmeyi nasip etsin. Eskişehir'den Emre, iyi yayınlar diliyorum. 16 yıllık eşim Serap için bir şarkı istiyorum. Hem çalışıp birlikte hem de sizleri dinliyoruz. Okursanız mesajı çok sevinirim demişsiniz. Peki dedik biz de sevgili Emre'ye ve eşi Serap Hanım'a, Eskişehir'e selamlarımızı gönderdik. Melih yayınlar, Söğüt Marmaris'ten selamlar olsun diyor. Maşallah Marmaris de ne güzeldir şimdi. Kardeşim ben Samsun'dan Ahmet Bayar. Şu an çalışıyoruz. Sıradaki şarkı tüm kardeşime ve şehir hastanesi altı köprü yapıyoruz. Benim arkadaşlarım için, can oğlum Kürşat'ım için bir şarkı demişsin. Biz de sizlere kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler dileklerimizi iletelim. Sizlerle birlikte çalışan bütün güzel dostlara, sanat müziğinin o güzel tınısıyla Melih'in sevgi çemberinde muhabbete devam.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazılı fırsatlarla serinle.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Gülüyorsunuz. Ankara'da NATO zirvesi için alınan önlemler var. Bunlarla ilgili de kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan dostlarımıza da idari izinler verilecek. İnşallah zirvenin Türkiye adına, dünya adına inşallah hayırlara vesile olmasını dileyelim. Romanya'dan selamlar. Eşimle kral eşliğinde pazar kahvemizi yudumluyoruz demişler maşallah. Şinasi şu an Sivas'ta maden ocağında makyaj pudra madeni çıkarıyoruz. Tüm gün soylar çalışanlar için bir şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Bakalım şöyle bir. Evet. Samsun Çarşamba'dan oğlum seni canımızdan çok seviyoruz. B5 Samet oğlumuza gelsin sıradaki şarkı diyerek ulaşmış bir mesaj. Efendim biz teşekkür ederiz. Ne demek? Ne demek? Ne demek? Sabiha Hanım, Sabiha Özesinler, Baki Özesinler, Aylin Özesinler, Sultan Çiftçi birlikte Adana Akçatekir Yaylası'nda seni dinliyoruz demişler. Ne kadar güzel ya, harikasınız. Ne yapalım, şöyle bir Özgür Alter yorumu, hemen ardına da Kibariye'nin Seko'yla daha doğrusu güzel bir düetini paylaşalım. Sonrasında yeniden huzurlarda olacağız. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Hayırlı sabahlar tüm pazar çalışanları için Müslüm Baba'dan bir şarkı, Konya Ereğli'den Barış Ayık selamlarımızı gönderelim. Evet, Konya'mızda kıymetlidir bizim için. Bütün Konyalı güzel dostlara da Melih'in sevgi çemberinden selamlarımızı iletelim. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan dünyadaki tek ülke oldu. Ayrıca Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok gol atan ülke olarak da tarihe geçti. Dünya Kupası turnuvalarında toplam 229 gol attılar ve bu onları şampiyonluk yarışındaki en zorlu ülkelerden birisi haline getirdi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Melih'in sevgi çemberi.

haykıranlarda, en çok ben seviyorumlarda bugün işte imparator bu duyguların tercümanı olsun. Haydi söyle, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Efendim 10.30 oldu Türkiye'nin saatleri, hatta 10.35 ve 12'ye kadar muhabbet devam edecek. Bir yandan ne yapıyoruz? 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan. Bir yandan da Instagram'da arzu eden dostlar Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına yine isteklerini, mesajlarını yazmaya devam ediyor. Kastamonu Tosya Hasan Kaymak, tüm tekstil çalışanları için, sağlık çalışanları, güvenlik çalışanları ve itfaiye ekipleri için demiş. Maşallah yahu. Vallahi herkese hatır etmişsin. Teşekkürler. Almanya Mainburg'dan Akdoğan, bahçe sularken kral dinliyorum. Şarkıyı tüm sevdiklerime demiş. Teşekkürler. Hayırlı günler Melih Bey, nasılsınız? Ben sizleri Kral FM açıldığından beri dinliyorum. Çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı. Bugün çalışan yemek sektöründeki herkese selamlar. Bir şarkı çalmanızı istiyoruz demiş sevgili Dadaş Sema Hanım. Selamlar Türkiye'ye. Almanya'dan Gökhan Ekici ve Enver Eren ailelerden Türkiye'ye, ayrıca Sivas ve Denizli Çivril'e selamlar diyen kıymetli dostlarımıza da sevgilerimizi gönderelim. Ne mutlu bizlere. Efendim her yere, herkese, her kesime hitap edelim, seslenelim. Herkesin gönlünü yarım elma, gönül alma, hoş etmeye çalışalım diye uğraşıyoruz. Vallahi karşılığını görünce de çok mutlu oluyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM ve Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu kardeş radyomuz Kral Pop.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
1: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
1: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
1: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
1: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Melih'in sevgi çemberi.

Ah Semicenk. Ah şahane değil mi? Gerçekten çok keyifli. Tebrik ediyoruz. Selam ediyoruz sevgili Semicenk'e. Bu arada Ankara Valiliği'nin Ankara'daki vatandaşlarımız için bir uyarısı var. Hemen iletmek istiyorum. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Türk Yıldızları tarafından gerçekleştirilecek prova ve gösteri uçuşları nedeniyle vatandaşlara Ankara Valiliği tarafından uyarılarda bulunuldu. Açıklamada uçuşlar sırasında oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle Ankaralı vatandaşlarımızın tedirgin olmamaları istendi. Ankara Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün yani 5 Temmuz 2026 Pazar günü ve yarın 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü yapılacak önce prova sonrasında gösteri uçuşları saat 15.15 ile 15.30 saatleri arasında olacak. Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek olan bugünkü prova yarınki gösteri uçuşu için Ankara semalarında oluşacak o uçak sesinden Ankaralı dostlarımız tedirgin olmasınlar. Özelden yazıyorum demiş sevgili Elif Eylül, ne diyor? Yanımda annem var demiş. Annem şeker. Annem şarkısını istiyoruz diyerek bir mesaj gelmiş. Peki diyerek selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim yine kıymetli dostlarımız gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın dört bir yanında kralda keyfi yaşamanın ayrıcalığını hissediyorlar. Pozantı, Adana, Akçatekir'e selam edelim. Selda Hanım ve eşi, oğulları şu an yine radyoları başında bizleri dinliyorlar. Biz de Sivas'ımıza selamlarımızı gönderelim. Sevgili Doğan Yüksel, Sivas İl Özel İdaresi Yol Şube kıymetli şoförlere ve Sivas Spor taraftarlarına demişler. Hay hay efendim, selam olsun. Şöyle elleri öpülesi kıymetli annelerimize, cennetin ayakları altına serilmiş can annelerimize, kıymetli annelerimize şahane bir şarkı paylaşalım. Bugün özellikle anneler için istenilen şarkılar. Annelerimize bir şarkı çalar mısın Melih diye ulaşan mesajlar. O zaman ne yapalım? Hem mesaj sahipleri hem de onların muhatabı kıymetli annelerimize hürmet ve saygıyla Melih'in sevgi çemberinden armağanımız olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Pozantı Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşı trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer, Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayımladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyun'da gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Sevgili Çelik, böyle geçtiğimizden bugüne kadar gerçekten efsane şarkıların başında gelir bu güzel şarkı. Sevgili Çelik yorumuyla da paylaştık ki sevgili Çelik'in son zamanlarda muhteşem sosyal sorumluluk projeleriyle gönüllere dokunan o muhteşem yardımları gerçekten takdire şayan, selam olsun. Ahey ahey ne diyeyim, İbrahim Tatlıses merhaba, kolay gelsin, saygılarımla demiş. Bursa'dan Umut bakalım merhaba, şarkılar efsane diyerek de mesajını ulaştırmış. Çok teşekkürler Umut'cum, sağ olasın. Tebecikli Hakan'dan ustama bir türkü rica ediyoruz diye ulaşmış bir mesaj var, sağ olasın. Avcılardan Zeynel Abidin, krala selam, damara devam, sevgi çemberi demiş. Çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı gönderelim. Bursa'dan Dadaş Ali, çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı göndermiş olalım. Hemen bakalım şöyle bir yandan da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında da son paylaştığım görselin altına yazılan yorumlar var. Onları da biraz ihmal ettik gibi geldi bana ama onlara da bir bakalım. Ayla Hanım teşekkürler. Sevgili İclal Yıldız çok teşekkür ediyorum. Sercan Bulut'a selamlarımı gönderelim. Samsun sevgili Egemen, sevgili Hacer Hanım'a, Ayten Telmi'ye, Gönül Ak ve sevgili dostlarımız bakalım ne yazmışlar. Sakarya Serdivan'dan sevgiler, Melih Bey sevgili eşim Musa için bir şarkı istiyoruz demişler. Biz de Sakarya'ya selamlarımızı gönderelim. Serdivan'dan yazmış kıymetli dostumuz. Aynı zamanda biz de böyle bu aralar sık bir şekilde Sakarya Söğütlü'ye doğru gidiyoruz geliyoruz. Bir takım işlerimiz var. Sakarya'daki bütün güzel dostlarımıza, özellikle Söğütlü'de bizleri dinleyen kıymetli dostlarıma da sevgilerimi, selamlarımı ileteyim. Efendim rahmetle anacağız, saygıyla anacağız. Bizlere mirası muhteşem bir şarkıyı da bugün Kaan listeye atmış. Ben de keyifle paylaşacağım. Sevgili Kayahan, Bir Garip Serçe. Uzaklarda yol gözleyen, kalbi gönlü özlem duygularıyla, hasret duygularıyla yanıp tutuşan bütün güzel dostlarında inşallah bir an evvel vuslata kavuşmaları dileğiyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıca

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
3: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
4: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
7: Melih'in sevgi çemberi.

Kabahat seni seven şu benim deli gönlümde Orhan Baba. Son demlere girdiğimiz şu dakikalarda biraz ince ve ağrı istemler olsun dedik. Orhan Gencebay'ın bu muhteşem yorumuyla Babalar Resteli de başlamış oldu. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses şarkıları da hazır. Hemen dinleteceğiz kıymetli dostlarımıza. Melih'in sevgi çemberinde saat 12'ye kadar birlikteliğimizi süreceğini hatırlatıyorum. Az önce WhatsApp'tan mesajları değerlendirdik, okuduk. Biraz da Melih'in sevgi çemberine bakalım. Ali Başoğlu selamlarımızı göndermiş olalım. Günaydın Melih Bey, nasılsın? Ben Samsun'dan Muharrem. Şu an Almanya'dan misafirlerimiz var. Kahvaltıda dinliyoruz demişler. Nermin Küçük, Çolak, eşim Osman için bir Ferdi Baba şarkısı ki hemen şimdi geliyor. Selamlarımızı iletelim. Bu arada hemen sevgili dostum, sevgili Serhat'a selamlar göndereceğim. Çok kıymetli, değerli bir dost her şeyden önce. Onun dışında da çok kıymetli bir spor adamı, kıymetli bir futbolcu. Eyüpspor'da yıllarca kaptanlık yaptı, abilik yaptı. Sevgili Serhat şu an Sakarya'da bizi dinliyor. Değerli dostlarına, Sakarya'da Serhat'la birlikte olan bütün güzel gönül dostlarına, yol arkadaşlarına da sevgilerimizi iletelim. Ayrıca Kırıkkale'de de yine kıymetli dostlar bizlere kulak veriyorlar. Onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Artık dediğim gibi son demler, son yarım saate girdik. Ferdi Tayfur, Baba Müslüm derken bir Babalar Restali yakışır. Melih'in sevgi çemberinde hem WhatsApp'tan hem de Instagram'dan Melih'in sevgi çemberi hesabından şöyle son demlerde yetiştirebildiğimiz kadar mesajları ve istekleri yerine getirelim. Saat 12'ye kadar bize verilen görevin layıkıyla yerine getirmenin hoşnutluğu ile inşallah huzurlardan ayrılalım.

0: Yıllara bir güne nasıl sıkırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadın mı? Gözlerince

Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile, tertemiz aşkımı düşürdün dilden dile. Seni deliler gibi seven deli gönüle, sen girmesen de olur, giren bulunur elbet. Baba Müslüm, saygıyla rahmetle anıyoruz. 11.35 Türkiye'nin saatleri. Bu arada Denizli Tavas'a, Fideci kardeşime selamlar gönderiyorum. İnşallah Denizli'ye yolumuz düşerse zevkle geleceğim. Sevgili kardeşim, selamlarımızı gönderelim. İzmir Çamdibi Bekir Kaymaz, çok keyifli bir yayın akışı oldu. Teşekkürler demiştiniz. Bülent Ersoy şarkısı yetişir mi bakacağım inşallah diyelim. Efendim bakalım, ben Suat Almanya'da ütü yapıyorum demiş. Maşallah, bugün böyle ev hanımları özellikle pazar günü tabii biraz geç kalkılıyor. İster istemez aile herkes evde. Keyifli bir anda o güzel aile atmosferi yaşansın diye tabii ki biraz daha böyle geniş geniş sofralar kuruluyor. Bir yandan hanımefendiler, yengeler, ablalar ütülerdi. İşte temizlikti, çamaşırdı vesaire gibi işlerle de iştigal ediyorlar ki pazartesi gününe her şey hazır olsun. Vallahi ev hanımlığı çok zor. Hele bir de çalışıyorsanız Allah duble yardımcınız olsun. Ne diyeyim ki ya? Hemen ne yapalım? Tabii abilere de buradan seslenelim. Ya kardeşim, sen bütün gün evdesin, biz çalışıyoruz, sen ne yapıyorsun deyip de böyle yengelere sakın ola ki atar gider yapmayalım. Aman ha. Vallahi ev işi yapmak çok zor. Ben hiç beceremiyorum, o yüzden hiç yapmıyorum. Ama yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakalım, Güllü'den bir şarkı demişsiniz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan selamlarımızı gönderelim. Güllü şarkısı hemen Ebru Gündeş'in ardına hazırladım, dinleteceğim. Güllü'yü de saygı ve rahmetle anıyoruz. Melih İzmit Seyfi, aşkım Asiye için bir şarkı demişler. Hay hay efendim, bütün güzel şarkılar armağanımız olsun. 12'ye kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Çay makinesi deyince vatan.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu hafta bizden bu kadar. Sevgili Bülent abicim, Bülent Narince, selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Her şey gönlünce olsun. Güzellikler dileklerimi iletiyorum. Efendim, sabah 09'da start vermiştik muhabbete ve sona geldik. Saat 13'e kadar keyifli şarkılar dinleyin. 13 itibariyle mikrofon başında sevgili kardeşim Kadirhan olacak. Kadirhan'a kolaylık, başarı. Sizlere bol muhabbetler diliyorum. Nasip olursa haftaya cumartesi 09'da yeniden Melih'in sevgi çemberinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver. Getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
7: bir adım önde. İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: Yalnız
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Son teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşı trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydikemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

0: Aşkın Radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Kahve makinesi deyince vatan.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
8: Kral Pop.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: Kadirhan,
2: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: ferahlar.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartım jest oldu.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

sonuna özel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Birçok kralcımız tatil, pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Selam gönderelim sevgili kralcımız Dilara'ya, Antalya Kepez'den bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine İzmit'ten Seyfi'den gelen bir mesajımız var. İzmir'den Kader, sizleri severek dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Kadirhan abi nasılsın diyor, hayırlı yayınlar dilerim. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yalova'dan Murat Şimşek, güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

anda pazar mesaisinde seni dinliyorum Kadirhan. Benim gibi pazar mesaisinde olan kralcılar için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem Osman'a hem pazar mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Adana'dan Seval'den gelen bir mesajımız var. Kütahya'da askerlik yapan Canparem oğlum Kubilay Kanmaz'a selam gönderiyorum. Onu çok çok hasretle öpüyorum demiş. Askerimize bizden de selam olsun. Hem Kubilay'a hem de tüm askerlerimize selam iletelim. İyi günler Kadirhan demiş. Konya Ilgın'dan Nazlıcan tüm sevdiklerine sıradaki şarkı armağan ediyor. Selamlar Kadirhan, Fethiye'den seni dinliyorum. Ayşe, bize de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. İstanbul Tuzla'dan gelen bir mesajımız var. Taksici Ethem abimizden şu anda seni dinliyorum demiş. Özellikle Sakarya Karasu'ya selamlarımı iletiyorum. Orada şu anda seni dinlemekte olan arkadaşlarım Tamer, Serkan, Haydi, Eyüp ve Zeka için bir şarkı istiyorum demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: var. Kral etkinlik otobüsümüz Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla buluşmaya devam ediyor. Buluşmamızın ilk günü 6 Temmuz Pazartesi günü her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul'da başlıyor. Kral uygulamasını telefonla indiren ve otobüsümüzün bulunduğu konuma giderek şifreyi ilk söyleyen dinleyicimiz çok özel markalara ait 5-10 bin TL değerinde hediyelere sahip olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü hediye yağmuruna hazır olun. Lokasyonları sabahtan itibaren, yarın sabahtan itibaren programcı arkadaşlarımız, siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edecekler dedikten sonra güzel şarkılarımızla, hafta sonu özel şarkılarımızla yol almaya devam edelim. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız var. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda saat 16'ya kadar en güzel şarkılarımızla alemin kralındayız.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
3: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklar.

Sevgili Nihat'tan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim Hilal içinde sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Nide Merkez'den Derya, özellikle Azatlı Kasabası halkına selam gönderiyorum. 26 yıldır Kral FM dinlerim demiş. Eksik olmasın, sevgili Derya'ya da bizden selam olsun. Mehmet Ali Ayanoğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Balıkesir'den seni takip ediyorum Kadirhan demiş. Yine mesajlarımızdan Şanlıurfa'dan Kerim Elmas, Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum. Özellikle tüm arkadaşlarım için diyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Selamlar Kadirhan, Hollanda'dan Mevlüt Tosun. İzin zamanı geldi. Ama gelemiyorum vatanıma diyor. Gurbet çok zor demiş. Özellikle Samsun'da Çatal Mutat'a sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Çatallar Muta demek istemiş sanırım. Karışık geldiği için okuyamadım. Selam gönderelim. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da şarkıyı armağan edeceğiz ama yine gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Tolga Avusturya'dan yazıyorum. Seni dinliyorum. Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Söz verelim. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Fransa'dan sevgili Aydoğan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, benim de iznim başladı. Memleketime gideceğim demiş. Selam olsun. Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz sevgili Aydoğan'a. Biliyorsunuz gece programlarında da sık sık söylüyorum. Gurbetten Sıla'ya gelen, Sıla yolunda bizleri dinleyen kralcılarımız da aynen uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Hem onlara hem yolda olan tüm kaptanlarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yol uzun olunca yorgunluk da muhtemelen kralcılarımızı, özellikle kaptanlarımızı rahatsız edebilir. O yüzden lütfen ricamız olsun, uykularını almadan, dinlenmeden yola devam etmesinler. Bir kez daha hem Sıla yolunda olan gurbetçilerimize hem uzun yol kaptanlarımıza selam gönderelim. Selamla beraber hayırlı yolculuklar diliyoruz. Şöyle son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi, İstanbul'dan seni dinliyorum demiş Hüseyin Kurt. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Sevgili Hüseyin'e de şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan

Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri sürüyor. Akşam saat 23'te Brezilya-Norveç maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise Meksika-İngiltere karşılaşması var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu. Kadirhan. İlaç gibi radyo.

Safiye'den gelen bir mesajımız var sıradaki şarkıyı. Yağmur'a armağan edersen mutlu olurum demiş. Milaslı Zeliha selam gönderen kralcılarımızdan. Kocaeli Körfez'den Ayşegül'den gelen bir mesajımız var. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Mersin'den Şerife ailesiyle beraber bizleri dinlemekte. Çorum'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Yine Çekmeköy'den İstanbul'dan seni dinliyorum demiş Gül. Bursa'dan Umut Kanmaz iyi yayınlar Kadirhan abi. Babam için Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş, sözümüz olsun. Evet, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor Esma. Cengiz Kurtoğlu da önümüzdeki dakikalarda kralcılarımızla paylaşacağımız isimler arasında. Son bir mesaj daha paylaşalım. Selamlar Kadirhan diyor Hollanda'dan Emel. Özellikle eşim Arkan Sayar'a sıradaki şarkı armağan ediyorum. Aracılığınızla onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım. Bu arada mutlulukları daim olur inşallah. 15 yıldır beraberiz. Onu hala çok seviyorum diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Hem Emel'e hem de sevdiğini armağan edelim. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa. Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: oyuncu monitörü 11.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: Yunanistan'dan İskece şehrinden gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili mümin, eşim Çiğdem'e sıradaki şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Ankara'dan sevgiler Kadirhan, Betül'den gelen bir mesaj. Yine Çorum'dan seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş kralcımız. İsmini belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına Recep'ten gelen bir mesaj. Kilis'ten Yusuf Karabaş, şu anda iş yerinde, ekip arkadaşlarımla seni dinliyoruz Kadirhan, diğer taraftan da çalışıyoruz demiş. Hem Yusuf Karabaş'a hem ekip arkadaşlarına selam gönderelim, hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Sırada güzel bir şarkımız var, tüm pazar mesaisinde olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Yine Kahramanmaraş'tan severek dinliyoruz demiş Halime, özellikle eşim İsmail'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, Kahramanmaraş'tan gelen mesajlar peş peşe. Furkan Bolat da yine Kahramanmaraş'tan bizleri dinleyen kralcılarımızdan tüm Türkiye'ye selam olsun diyor. Bizden de onlara selamlar. Nuray İşcan, oğlu Baran'la beraber bizleri dinlemekte İzmir'den. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Avusturya Salzburg'dan Mecnun, iyi ki varsınız diyor. İyi ki sizler de varsınız. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. Selamlar Kadirhan demiş. İyi yayınlar. Niğde'den Volkan ben. Özellikle Emre'ye ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Herkese hayırlı günler temennisinde bulunmuş sevgili kralcımız. Devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0, radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan

Apop radyomuzdan takip edebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi radyonuzun birinci kanalı Kral FM, ikinci kanalı Kral Pop Radyo olsun. Birbirinden hit şarkıları, pop şarkılarını yazın sıcaklarında böyle ritmik güzel şarkıları Kral Pop Radyomuzdan da takip edebilirsiniz. Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo. Radyonuzun ikinci kanalında, tabii ki birinci kanalında Kral FM olsun dedikten sonra gelen mesajlarımıza devam edelim. Hayırlı pazarlar Kadirhan diyor. Balıkesir Sındırgı'dan selam göndermiş sevgili İsmail. Bizden de ona selam olsun. Yine Samsun'dan Elmas'tan gelen bir mesajımız var. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'e selamlar. Kardeş radyosu Kral Pop'a da selam olsun demiş. Bizden de onlara selam olsun. Yakup'tan bir mesaj. Siverek'te şu anda seni dinleyen Ahmet'e ve Mehmet'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Manavgat'tan Özgür tüm sevdiklerim için demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Bodrum'dan Yalıkavak'tan gelen bir mesaj. Aysun Baysal, o da kankasıyla beraber bizleri dinlemekte. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. İzmit'ten Hamza Can'a da selamlarımızı iletelim. Muğla'dan Bodrum'dan gelen bir mesajımız var. Seni dinliyorum diyor Bartu. Kadirhan bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Konya'dan Serenay. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Pozantı Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer, Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS siz.

Selamlar Kadirhan abi demiş Diyarbakır'dan sevgili Taşkın. Oldu'dan Cumhuriyet Köy'den gelen bir mesajımız var. Fatih Akpınar, şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Selamlarımızı iletelim. Almanya Frankfurt'tan Samsun İbrahim'den gelen bir mesajımız var. Samsun'a aracılığınızla selam olsun. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan abi seni uzun zamandır takip ediyorum demiş Kezban, eksik olmasın. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda kahve eşliğinde seni dinliyorum demiş. Afiyet olsun diyelim. Kezban'a da selamlar. Balıkesir'den İrem annesiyle beraber bizleri dinlemekte. Özellikle ablama ve babama sıradaki şarkıyı gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Sözüm vardı hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Akın'dan gelen bir mesajımız var. İzmir'den bizleri takip etmekte. Yine Leyla İstanbul'dan seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hasan Kertmet'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi kolay gelsin. Şu anda Osmaniye'den, Kadirli'den sizleri dinlemekteyim. Bugün annemin doğum günü. Onun için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Adı Zeliha demiş sevgili kralcımız. Hem Zeliha kardeşimizin hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşları onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabi sağlıkla beraber özellikle doğum günü olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.

0: Selamlar, Mehmet Almaz'dan gelen bir mesajımız var. Siverek'te olan abim Kerim'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Trabzon'dan Seher'den gelen bir mesajımız var. Eşim ve çocuklarıma gelsin, onları çok seviyorum demiş. Mutlu pazarlar, hayırlı günler Kadınan abi. Nasılsın, iyi misin diyor sevgili Furkan Genç. Eksik olmasın, hasta olduğunu belirtmiş. Acil şifalar dileyelim. İnebolu'dan, Kastamonu'dan şu anda bizleri takip eden kralcılarımızdan Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Sevgili kardeşimize sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Yine İstanbul'dan Beykoz'dan gelen bir mesajımız var. Levent Taş, tüm Taş ailesine, özellikle eşim Seyidi'ye, oğullarım Doğukan, Tolgan ve Ayaz'a gelsin. Şu anda sizleri dinliyoruz demişler, selam göndermişler. Bizden de onlara selam olsun. İstanbul'dan, Beylikdüzü'nden Ömer'den gelen bir mesaj. Yine İstanbul'dan Fethiye, sıradaki şarkıyı canım ablam Bilgül'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Kadirhan, iyi yayınlar. Kütahya'dan, Tavşanlı'dan, Göbel Köyü'nden Hasan Güden, ben kendim için bir şarkı istiyorum. Şarkılarınız çok güzel diyor. Eksik olmasın, güzel bir şarkımız var. Sevgili kralcımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
5: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Bursa'dan sevgili Zübeyde, evde temizlik yaparken seni dinliyorum Kadirhan demiş. Kolaylıklar dileyelim. Kadirhan abi, babam ve annem seni dinliyor. Onlara sürpriz olacak. Onlara da sıradaki şarkı armağan edersen beni mutlu edersin demiş. Konya'dan Seray Demirkaya'dan gelen bir mesaj. Yine Kütahya'dan, Tavşanlı'dan seni dinliyorum diyor Yeşim. Bütün şarkılar Bodrum'daki Mustafa Aslan'a gelsin diye gelen bir mesaj. İsmini belirtmemiş kralcımız, selam olsun. Evet, Şırnak'ta askerlik yapıyoruz, sizi severek dinliyoruz demiş askerlerimizden gelen bir mesaj. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen sevinirim. Özellikle Batuhan ve arkadaşlarımıza armağan ediyorum diyor. Mehmet, tüm askerlerimize de selam gönderelim. Kadirhan abi, Yalova Armutlu'dan Ahmet Sarı seni dinliyorum diyor. Çorum'dan gelen bir mesajımız var. Yasmin, sesin ilaç gibi. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum demiş. Onlar da pazar mesaisinde çalışıp bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hem onlara hem de pazar mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Ayşe, Almanya Köln'den selamlar, hayırlı yayınlar Kadirhan kardeşim diyor. Yine Bayrampaşa'dan gelen bir mesajla devam edelim. Ali Kaymak, sizleri dinliyorum demiş İstanbul'dan. Sahilde balık tutan Cemil abi, Sedat abiye sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu oluruz diyor. Marmaris'ten gelen bir mesaj. Can Kıran göndermiş bu arada bu mesajı. Ordu Perşembe'den Halis Kamuran, şu anda seni dinliyorum diyor. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Selamlar Gurbet'ten herkese. Fransa'dan Şahin ben. Bir dahaki şarkıyı canım eşime ve tüm sevdiklerime armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Hem onlara hem yurt dışında olan, gurbette olan kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun. Aynı zamanda programın da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Dünya Kupası'nda ilk çeyrek finalistler Fransa ile Fas oldu. Bu aynı zamanda 2022 Dünya Kupası'ndaki yarı finalin de eşleşmesi. Bakalım rövanşı kim kazanacak? İlk defa bir Afrika ülkesi üst üste iki turnuvada çeyrek finale kalmayı başardı. Fas ev sahiplerinden Kanada karşısında 3-0 kazandı. Oğun Ahi maçın yıldızı oldu. 2 golle oynadı ve son dakikada Brahimi'nin golü geldi. 3-0'lık galibiyetle Fas yoluna devam ediyor. Bir diğer son 16 maçı Fransa ile Paraguay arasındaydı. Fransa zaten neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdi ama burada Paraguay'ın teknik direktör Gustavo Alvaro'ya göre yazdığı bir hikaye var. Futbolu herkesten daha tutkulu oynadıklarını iddia ediyor açıklamalarıyla. E tabii ki rakipleriyle kıyaslanamayacak şartlar olduğunu ve futbolcuların bunu nasıl başardığını anlatıyor. Saygı duyulacak bir durum ama herkesin kendi futbol tarihi var. Fransa bunu yaşıyor, Paraguay da bunu yaşıyor. Kylian Mbappe attığı penaltı golüyle turnuvadaki gol sayısını Messi ile eşitledi. 7 oldu. Fransa 1-0 kazandı. Bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak. Brezilya-Norveç. Brezilya'nın hiç yenemediği bir ülke Norveç. Dünya kupalarında bakalım bunu kırabilecek mi bugün? Ve bir diğer mücadele Azteca'da. Bence final değil ama final kadar değerli bir mücadele olacak. Meksika-İngiltere mücadelesi. Aynı zamanda hava şartları da maça nasıl etki edecek o da merak ediliyor. Bunları da yarın konuşacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan.

0: Sandıklı'dan Okan Karabaş, Afyon'dan İstanbul'a doğru seyrediyorum. Uzun yol kaptanıyım demiş. Yollar kalabalık, lütfen herkes dikkatli olsun. Kazasız ve belasız herkese güzel yolculuklar diliyorum. Şu anda seni dinliyorum. Gündüzde ayrı güzelsin demiş. Eksik olmasın, selam olsun sevgili kralcımıza. Yol açık olsun. Kaptanımızın da dediği gibi özellikle uzun yol kaptanlarımızdan ricamız olsun. Aman dikkatli olalım, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, trafik kurallarını uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Özellikle Sıla yolunda olan gurbetçilerimiz de yine uzun yolda bizleri takip etmekteler. Onlara da hayırlı yolculuklar diledikten sonra güzel bir şarkımızı kralcılarımızla paylaşacağız ama öncesinde şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadiran abi diyor, Diyarbakır'dan seni dinliyorum. Didem, şu anda hastanede yatan oğlum Umut'a ve çok sevdiğim eşim gurbette olan eşim Yusuf'a gelsin. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Acil şifalar dileyelim. Evet, Almanya'dan gelen bir mesajımız var. Yeliz şu anda bizleri dinlemekte olan kralcılarımızdan. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Kadirhan, ben Berra, seni Trabzon'dan dinliyoruz. Annem Songül, babam Levent de sizleri dinliyoruz. Onları çok sevdiğimi söylersen bizleri mutlu edersin demiş. Söylemiş olalım. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kayseri Develi'den, Ömer'den gelen bir mesajımız var. Erzurum'dan selam göndermiş. Nöbette seni dinliyorum. Özellikle tüm askerlerimize gelsin diyor. Kerim Çiçeksoy'dan gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem çalışan kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Birazdan artık günün gelen son mesajlarını değerlendirelim. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, 15.42 yaptık saatlerimizi. Sevgili kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir pazar günü diliyoruz. Aynı zamanda pazar birçok kralcımız için tatil ama mesaide olan kralcılarımıza, çalışan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim. Bu arada nasip olursa pazartesi gününden itibaren ben de yıllık izne gidiyorum. İnşallah yıllık izin sonrasında tekrar güzel şarkılarımızla, kralcılarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Sevgili Kaan'ımız şu anda ablası ve eniştesi bizleri dinlemekte İzmir Çeşme'den. Yılmaz Bey'e ve eşi Aynur Hanım'a selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkıyı özellikle Yılmaz abimize ve Aynur ablamıza da armağan edeceğiz. Birazdan da günün gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: İlaç gibi radyo.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest
1: oldu. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma

Üzeyir Gaziantep'ten, Beykent'ten bizleri dinleyen kralcılarımızdan, balkonda kahve içerken seni dinliyorum, tüm kralcılara gelsin sıradaki şarkı diyor. Ordu Perşembe'den Halis'e selam gönderelim. Müslüm Gürsel, sen bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Gaziantep'ten İbrahim, birazdan güzel bir şarkımız var. Ankara'dan selamlar, Ramazan ve kızlarım Melike ve Hatice'ye gelsin diyor Aysun. Ordu'dan Hüseyin'den gelen bir mesajımız var, şu anda seni dinliyorum. Pazar günde çalışmakta olduğunu belirtmiş sevgili kralcımız, kolaylıklar dileyelim. Mudanya'dan, Dudu'dan gelen bir mesajımız var, selam gönderen kralcılarımızdan. Kadirhan, mutlu pazarlar İstanbul Kartal'dan, Emine seni dinliyoruz demiş. Neriman ablamızdan gelen bir mesajımız var, o da Amerika'dan, New York'tan bizleri dinlemekte. Selamlar Kadirhan, her zamanki gibi seni dinliyorum, iyi tatiller dilerim, güzel bir tatil olur inşallah diyor. Teşekkür ederim, memleketim Afyon'a gelsin demiş sıradaki şarkı için. Yine Balıkesir'den, ismim Hacer, yayınınızı zevkle dinliyorum diyor, eksik olmasın. Kolay gelsin demiş Eskişehir'den Ufuk, şu anda seni dinleyen, Kırıkkale'de dinlemekte olan canım eşim, balıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Keçiören'den Derya'ya da selamlarımızı iletelim. Birazdan vedamızı yapacağız, vedamızın öncesinde Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı seçtim.

0: İyi yayınlar Kadirhan, kolay gelsin. Özellikle özleyip de sarılamadıklarıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Osmaniye'den Ayşe'den gelen bir mesaj. Kadirhan abim hayırlı yayınlar, seni dinliyorum diyor. Dikili'den Raşit'e de selamlarımızı iletelim. Yine Cemil Ordu'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Özellikle eşim Rabia, kızlarım Gamze ve Kardelen Ebru'ya gelsin diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız, eksik olmasın kralcılarımız. Yine her zaman olduğu gibi mesajlarıyla bizleri yalnız bırakmadılar. Güzel bir pazar akşamı diliyorum tüm kralcılarımıza. Yine pazar mesaisinde olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Az evvel de belirttiğim gibi pazartesi gününden itibaren nasip olursa yıllık iznimize çıkıyoruz. İnşallah yıllık izin dönüşünde tekrar güzel şarkılarımızla, siz kralcılarımızla beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Çevre Bülteni.
3: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi 81 ilde başladı. Kısa adı DOA olan sistemle iade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödeniyor. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebiliyor veya alışverişlerde kullanılabiliyor. Depozitosu olan ambalajlar uygulamasında amaç çevresel riskleri en aza indirmek. Sıfır Atık Vakfı'ndan önemli bir çağrı var. Vakıf, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla bir çağrı yayınladı. Araştırmalara göre dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık %5 ila 10'u yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklanıyor. Marmara Denizi ve adalar için özel bir çevre koruma planı hazırlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan özel yönetim planıyla biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemin iyileştirilmesi ve denizin bütüncül yaklaşımla yönetilmesi hedefleniyor. Adana'daki Seyhan Nehri çevre kirliliğinin etkisinde nehrin kıyı kesimi atıkla kaplandı. Suda çok sayıda pet şişe ve ambalaj gören ziyaretçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Bölge halkı Seyhan Nehri ve çevresinin temizlenmesini, herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istiyor. Tatil beldesi Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı. Denize en çok mavi yakışır sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan deniz dibi temizliği etkinliği bu kez Gümbet Koyun'da gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıklar arasında ütü, drone ve damacana da vardı.
2: Çevre Bülteni.

0: İkbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Pankartın Jest oldu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Cevher'e ait, hayata karşı dimdik durmayı ve her düşüşten sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı simgeleyen umut ve direnç temalı şarkısı Vurulduysam Kalkarım var. Düzenlemesi Caner Tepecikli'ye ait şarkısını sevenleriyle buluşturan Cevher, En Kral 20 listemizde bu hafta 20 numarada.

Kral 20 listemizin 20 numarasında Vurulduysam Kalkarım şarkısıyla Cevher'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada Türk müziğinin güçlü seslerinden Metin Şentürk var. Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait Gidemem şarkısını seslendiren sanatçı listemizin 19 numarasında yerini alıyor.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Linet var. Sözü ve müziği Samet Kurt'a, düzenlemesi Berk Arda Büken'e ait Meğerse şarkısıyla sanatçı listemizin 18 numarasında yerini alıyor.

Listemizin 17 numarasında geçtiğimiz günlerde yeni teklisi Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı bu hafta listemizin 17 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin geldik 16 numarasına. 16 numarada Türk pop müziğinin sevilen söz yazarı, besteci ve yorumcularından Ümit Sayın, sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Sayın'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Sözü ve müziği Ümit Sayın'a ait Hicran bu kez Koray Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyiciyle buluştu. Duygusal derinliği, etkileyici melodisi ve yıllara meydan okuyan sözleriyle hafızalarda yer eden Hicran, iki sanatçının yorumuyla bambaşka bir kimlik kazanıyor. Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran'la listemizde 16 numarada yerini alıyor.

Geldik En Kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. 26 Haziran'da yayınlanan ilk 3 eser, sanatçının müzikal yolculuğunda özel yere sahip 3 farklı hikayeyi bir araya getiriyor. İlk eser, Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından Bir Teselli Ver, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni yorumuyla hayat buluyor. Orhan Gencebay'da dinleyicileri bekleyen özel bir sürprizle Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül, Bir Teselli Ver'le listemize 15 numaradan giriş yapıyor. Söyle.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında geçtiğimiz haftalarda yeni teklisi Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı 14 numarada yerini alıyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttun oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttun'la Baha ve Tan Taşçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında Üzülmedim Ki şarkısıyla çıkış yakalayan Semi Cenk var. Karışık Kaset 2 albümünün çıkış şarkılarından olan ve sözleri Kudret Akpınar, müziği Naci Eray, düzenlemesi Berk Arda Büken imzası taşıyan şarkısıyla Semi Cenk, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada yeni teklisi Yangın Yeri şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile bu hafta 11 numaranın sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani...

0: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Pozantı Tarsus Otoyolu'nun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
2: En Kral 20.
8: Listemizin 11 numarasında Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan'ı dinledik. Geldik listemizin 10 numarasına. 10 numarada Kayıp Persona isimli yeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan Baboş'la bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizde 8 numarada.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Kenan Doğulu'nun zamansız şarkılarını alternatif arabesk dokunuşlarla yeniden yorumladığı Sakiler yer alıyor. Sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısını kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandırarak yorumlayan Sakiler listemizin 7 numarasında. Belki

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada son zamanlarda dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwalk.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwalk.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
0: İlaç gibi radyo.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. K-Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
1: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
2: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
1: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
2: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
3: En Kral 20.
4: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı'yı ağırladık, 3 numaradayız. 3 numarada Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albümün çıkış şarkısı Dertliler Meyhanesi'nin sözleri Hakkı Yalçın, bestesi Ümit Köse ve aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor. Serkan Kaya, Dertliler Meyhanesi ile listemizin 3 numarasında. Efkan.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında dillere pelesenk olmuş Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semih Cenk bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.
2: Kalkarım,
1: 19 numara.
2: Ben

0: 14 numara.
1: Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: 13 numara.

0: hayatım.
1: 12 numara.
0: Üzülmedim ki, üzülmedim ki, kaderimdir dedim, üzülmedim ki.
1: 11 numara.

0: En Kral 20 10 numara. Dokuz numara.
1: Mamaş mıydı derdin var sorma. Derdimin önümde durma.
0: Sekiz numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: Yedi numara.
1: Umdum dağlarda karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
0: Altı numara.
2: Türküm.

0: 2 numara.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Karadeniz müziğinin en nadide ve sahici seslerinden ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan ve sevenlerinin yüreğinde kapanmaz bir boşluk bırakan Volkan Konak var. Sözü ve müziği Cevdet Bağcay'a, düzenlemesi Selim Bölükbaş'ına ait olan Al Ömrümü şarkısını vefatından önce okuyan ve sonrasında sevenleriyle buluşturan sanatçıyı rahmet ve duayla anıyoruz. Volkan Konak Al Ömrümü'yle bu hafta zirvenin sahibi oluyor.
3: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecek seyri boğazıma. Mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma, unutma günü. Daima iyi şeyler düşünmeli bir mahpusun karısı.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda son 16 elemeleri sürüyor. Akşam saat 23'te Brezilya-Norveç maçı oynanacak. Gece saat 3'te ise Meksika-İngiltere karşılaşması var.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla. Taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: unutulmayanlar.
1: Alemin en kralı kral FM'den ve ben Nöbetçi Erdem'den herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir pazar günü dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Yine bir pazar klasiği ve yine unutulmayanlar programı 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacak. Bir döneme imzasını atan, hepimizin kalbine, gönlüne taht kuran o efsane şarkıları, o unutamadığımız şarkıları beraberce paylaşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim. DTS.

0: İlaç gibi radyo.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
2: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: Lösev hayat verir.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. İlaç gibi
5: radyo. Reklam. Bazen sanatçılar bir şarkı bulurlar sevgili kralcılar. O şarkı onların bütün hayatını değiştirir. Bütün hayatını çok güzel bir noktaya götürür. Bu tabii nasip kısmet meselesi. O ruhu hissetmek, o duyguyu hissetmekle alakalı bir şey. Şimdi paylaşacağım türkü de onlardan bir tanesi sevgili kralcılar. Çok özel bir yorumcu. Ben onun türkülerini, sesini, yorumunu çok seviyorum. Ve bu türküsüyle de gerçekten herkesin kalbine, gönlüne tat kurdu. Bu isim Servet Kocakaya ve türküsü de tabii ki Keke.

Sevgili kralcılar, 90'ların çok özel yıllar, çok önemli yıllar olduğunu hep söylüyorum. Özellikle Türk pop müziği açısından hemen hemen her gün yepyeni isimler, yepyeni sanatçılar. Halen devam edenler var ama maalesef ayrılanlar da var. Müziği bırakanlar, albüme devam etmeyenler var. Şimdi onlardan bir tanesi bizimle birlikte olacak. Bu aile çok özel bir aile. Bir müzisyen ailesi. Yani karı koca ikisi de çok önemli müzisyenler. Çok özel şarkılara imza atmışlar. Özellikle eşi birçok albümünde müzik yönetmenliğini yapmış çok özel bir isim şimdi konuğumuz olacak, Eda Özülkü.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: İlaç gibi radyo.
2: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Türk sanat müziği her zaman çok özel isimler, çok güçlü sesler, çok özel yorumcular yetiştirmiştir sevgili kralcılar. Bu çok eski zamanlardan beri, 1800'lü yıllardan beri hep böyle olmuştur. Son dönemlerde de bazı yeni isimler çıkmıştır ama 1970'li ve 80'li yılların çok özel bir ismi şimdi konuğumuz olacak. O ismini altın harflerle yazdırmış ve çok güçlü bir ses, çok büyük bir yorumcu. Allah kahretsin, rahmet eylesin. Ben onun şarkılara attıklarını ve yorumunu çok seviyorum. Çok önemli bir isim Muazzez Abacı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Pozantı Tarsus otoyolunun 6-8. Kilometreleri arasında üst yapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle solla orta şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Amasya Turhal yolunun 61-62. Kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Amasya yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanmaktadır. Seydi Kemer, Söğüt yolunun 56-57. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Sevgili kralcılar, sizlere ufak bir hatırlatmada bulunacağım. Biliyorsunuz bizim bir otobüsümüz var. Çok meşhur bir otobüsümüz. Kral otobüsü. Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarla buluşmak üzere hep yollara çıkıyor. Özellikle yaz döneminde. 6 Temmuz pazartesi günü yine bu yolculuğa başlayacak bizim otobüs. Ve bu otobüs İstanbul'la yolculuğa başlayacak. Kral uygulamasını telefonuna indirerek otobüsümüzün bulunduğu noktaya, konuma giden ilk dinleyicimiz ve şifremizi de iletecek ve 5 ve 10 bin lira değerinde hediyeleri, hediye çeklerine sahip olacak sevgili kralcılar. Kral uygulamasını indiriyorsunuz ve şifreyi hemen bizim otobüse aktarıyorsunuz ve 5 ile 10 bin arasında hediyeler sizlerle birlikte oluyor. 6 Temmuz pazartesi otobüs, kral otobüsü yolculuğa başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun.

Sevgili kralcılar, şimdiki konuğumuzla ilgili fazla söze hacet yok. O benim yaşım ve bu yaş grubu için çok önemli, çok özel bir isim. Bize diş fırçalamayı o öğretti. Bize ıspanağın çok önemli bir sebze olduğunu o öğretti. Gece dişlerimizi fırçalayıp yatmamız gerektiğini, sütümüzü içip yatmamız gerektiğini o öğretti. O bizim manevi babamız, o bizim büyük ustamız Barış Manço.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan...

0: İlaç gibi radyo.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
5: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizler de yoldayız. Sizler de yürüyoruz. Kral
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilya ve İtalya Dünya Kupası'nı üst üste iki kez kazanan ülkeler olarak tarihe geçti. İtalya bu başarıya 1934 ve 1938'de ulaşırken, Brezilya 1958 ve 1962 yıllarında aynı başarıyı elde etti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Evet, Unutulmayanlar programı babalarla, efsanelerle sona eriyor sevgili kralcılar. Benden bu akşamlık da bu kadar. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa pazartesi 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: İlaç gibi radyo.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
1: Jest kart. Bankartın jest oldu.
2: İlaç gibi radyo. Nöbetçilerden.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Erdem'e teşekkür edelim güzel programı için. Biz de en kral şarkılarla saat 22'yi gösterene kadar beraber olacağız. Şahane bir babalar listeliyle merhaba diyelim pazar akşamı yayınımıza. Hoş geldiniz.

unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları.

0: yayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin?

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde en kral şarkılarla saat 22'yi gösterene kadar beraberiz. Güzel bir babalar resitaliyle merhaba dedik. İmparatorun bu çok sevdiğimiz şarkısını özellikle pazar günü çalışırken bize kulak veren kralcılarımıza hediye ediyorum.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Gurbette bizi dinleyen sevgili kralcılarımız, vatan hasretiyle bize kulak verenler. Zara'nın bu güzel yorumunu uzaklara, özellikle de Avustralya'da dinleyen Nesibe kardeşime armağan ediyorum. Bütün ailesine, sevdiklerine gelsin ve Şanlıurfa'ya da selamlarını iletmiş olalım bu vesileyle.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Diyarbakır'da askerliğini yapan Mahmut kardeşim, şafak sayıyoruz abla, sevdiklerimize bir şarkı gönder Ahmet Kaya'dan olsun demiş. Hem sana gelsin, hem bütün asker kardeşlerime, onların yollarını gözleyenlere, hasretle askerlerini bekleyenlere armağanım olsun.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.
1: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaf dağının ardı.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İkinci saatin açılışını yaşayan efsane ile Cengiz Kurdoğlu ile açıyorum sevgili kralcılar. Sevenlerine hediyem olsun. Bu arada bütün kralcılarımıza da güzel bir haberim var. Kral etkinlik otobüsümüz Türkiye'nin dört bir yanında kralcılarımızla buluşmaya her yıl olduğu gibi bu yılda 6 Temmuz Pazartesi günü itibariyle İstanbul'dan başlıyor. Telefonuna Kral uygulamasını indiren, otobüsümüzün bulunduğu konuma gelen ve şifreyi ilk söyleyen kralcımız çok özel markalara ait 5000 lira veya 10.000 lira değerinde hediye çekini sahibi olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü hediye yağmuruna hazır olun. Sürprizlerimiz yaz boyunca devam edecek.

0: Kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına, zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
5: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
6: İlaç gibi radyo.
3: Kezban'ın günlüğü.
0: Programın ikinci saati itibariyle biraz unutulmayanlara, eskilere, eskimeyenlere doğru yolculuk yapacağız. Zamanın içindeki bu yolculuğumuz 1996 yılından Sinan Özen'in şahane bir şarkısıyla devam ediyor. Hemen ardından da bir 10 yıl önceye, 1986 yılına götüreceğim sizi. O döneme damgasını vuran bir Neşe Karaböcek şarkısı gelecek. Sildim seni kalbimden, bütün sevenlerine armağanım olsun.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Gülden Karaböcek'ten unutulmaz bir şarkı geliyor. Bu şarkıyı da pazar günü nöbette olan güvenlik görevlisi kardeşlerime armağan edeceğim. Türkiye'nin dört bir yanında güvenlik hizmetlerinde çalışanlara ve aynı zamanda pazar gecesi herkes evinde keyfini yapar dinlenirken hastanelerde nöbette olan sağlık çalışanlarımıza da armağan ediyorum.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Yavaş yavaş program finaline yaklaşırken, açılışta olduğu gibi kapanışta da güzel bir babalar resitali yapalım. Lezzetli bir kapanış yapalım. 1981 yılından Orhan Baba'nın unutulmaz şarkısı Dönmeyen Yıllar bütün sevenlerine hediyem olsun.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerimdir.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Babalar İstalin'de finali Müslüm Baba'yla yapıyoruz. Yıllardır neredeydin diye soranlara çaldım az önceki güzel şarkısını. Final şarkısını da Müslüm Baba'nın bütün hayranlarına armağan ediyorum. 1987 yılından gelecek Müslüm Baba'nın ortalığı kasıp kavurduğu yıllar. Sizi o güzel yıllara götürüp bırakayım. Kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

Esirgemem sözümle. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun.

cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı. Kral
2: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
1: Aşkım, dün gece gelmedin aşkım, hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?